0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Erzurum Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir. Yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu'na. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde Ali Rıza Abbasi'den bahsedeceğiz. Ali Rıza Abbasi, Aklam-ı Sitte ve bilhassa Nestarik yazıda ünlü olmuş İranlı bir hattattır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak belli olmamakla beraber İran'ın Tebriz şehrinde doğmuş olup burada Molla Alaeddin Tebrizi'den Aklam-ı Sitte, Muhammed Hüseyin Tebrizi'den de Nestarik dersleri almıştır. 1585 senesinde Tebriz'in Osmanlı hakimiyetine girmesi üzerine Kazvin'e yerleşen Ali Rıza, yaklaşık 6 yıl kadar Kazvin Camii'nde yazı dersleri vermiş, bunun yanında katiplikle ve kıt'a yazmakla meşgul olmuştur. 1590 yılında Safevi kumandanlarından Ferhat Han Karamanlı'nın hizmetine girerek onun katipliğini yapmış ve 2 yıl süreyle onunla birlikte Horasan'daki seferlere katılmıştır. Ali Rıza'nın yazıdaki şöhreti yayılmaya başlayınca 1593 senesinde 1. Şah Abbas'ın davetiyle İsfahan'a gitmiş ve sarayda Şah'ın özel hattatlığına ve daha sonra saray kütüphanesinin müdürlüğüne getirilmiştir. Bu tarihten sonra eserlerinde daha önce kullandığı Tebrizi unvanını terk ederek Şah'a intisabı dolayısıyla Abbasi unvanını kullanmaya başlamıştır. Barış ve savaş zamanlarında daima Şah'ın yanında bulunmuş, böylece her zaman onun lütuflarına mazhar olmuştur. Ali Rıza, gördüğü bu lütuflara karşılık olarak 1594 yılında Şah adına resimlerle de süslenmiş olan Hirkatname adındaki murakkağın yazılarını yazmış ve Şah'ın ölümünden sonra Kazvin'e dönmüştür. İran'ın en kuvvetli hattatı sayılan Ali Rıza, Celi Sülüs ve Sülüs'le yazdığı eserlerinde yazı kaidelerine tamamen uymuş, harflerin anatomisi, fizyolojisi, ölçüleri ve satıra oturuşları mükemmel olmuştur. Harfler ve harflerin meydana getirdiği kelimeler, üzerinde bulunduğu yapıyla tam bir uyum sağlamıştır. Kazvin'de bugün polis merkezi olarak kullanılan Ali Kapı adlı sarayın ana kapı kitabesi, İsfahan'da Şah Camii ile Lütfullah Camii'nin inşa kitabeleri ve kubbe kasnak yazıları, Meşhed'de Asitane-i Rızavi'nin doğu ve batı köşelerindeki eyvanların kitabesi ve yine Meşhed'de Hacı Rebi Türbesi'nin içinde ve dışındaki kitabeler Ali Rıza'nın Sülüs ve Celi Sülüs üzerine yazdığı eserleridir. Hattat'ın Sülüs ve Nesih yazılarından çok az örnek kalmış olmasına rağmen Nestarik yazıyla yazmış olduğu eserlerin çoğu murakka ve kıt'alardan ibaret olup çeşitli ülkelerin kütüphane ve müzelerinde ve bazı özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Ayrıca Meşhed'de İmam Rıza Türbesi kitabesi de onun Cevf Nestarik adıyla yazdığı önemli bir eseridir. Eserlerinde Ali Rıza-i Tebrizi, Ali Rıza, Ali Rıza Abbasi, Ali Rıza el-Abbasi imzalarını kullanan Hattat'a Şahnevaz lakabı verilmiş ve uzun ömründen dolayı da Şeyhül Hattat'in diye nitelendirilmişse de o esas itibariyle Abbasi unvanıyla şöhret bulmuş ve İran'da gelip geçen Celi Sülüs Hattatlarının en önemlisi olmuştur. Örnek şahsiyetlerde Ali Rıza Abbasi'den bahsettik. Programımızın sonraki bölümünde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Değerli dostlar, biz mümin ve Müslümanlar Cuma günü öğlen vaktinde Cuma namazı için camiye gideriz. Cuma namazı Kur'an'la sabit olan bir farizadır. Cuma, Müslüman müminler için farzdır. Yani Cuma günü özel bir gündür. Biz Müslümanların caiz tabirse haftalık bayramı, dahası bir araya gelme, kaynaşma, toplanma, istişare etme, omuz omuza verme günüdür. Buraya kadar tamam ama Cuma kelime anlamı itibariyle ne demektir? Değerli dostlar, Cuma kelimesi bizim çok katmanlı, çok kardeşli kelimelerimizden biri. Bunun gibi o kadar çok kelimemiz var ki Cuma gibi dilimizde yer etmiş, kullandığımız, ifadelerimize serpiştirdiğimiz. Efendim, Cuma cem kelimesinden türemiş Arapça bir kelimedir ve toplantı demektir tam anlamıyla. Cem kelimesiyle Cuma kelimesi anlam kardeşidir. Cem toplanma, toplama, topluluk gibi anlamlara geliyor. Aynı zamanda bir erkek ismi. Cem etmek, cem olmak şeklinde kullanıyoruz. Hani bir grubu, bir cenahı, bir kesimi ifade etmek için bir kelime kullanıyoruz. Nedir efendim o? Camia. Değerli dostlar, camia kelimesi de Cuma ile aynı kökten türemiş bir kelime ve topluluk, zümre anlamlarına geliyor. Efendim, namaz kılmak için gittiğimiz yapılara ne ad veriliyor? Cami, değil mi? Cami kelimesi de cem kelimesinden türemiştir ve cami toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran demektir. Değerli dostlar, camide birbirini tanıyan, tanımayan birçok insan bulunur. Yani camide bir kalabalık olur, bir insan topluluğu olur. Çünkü cami toplulukları, insanları bir araya getiren, toplayan demektir. Peki biz o topluluğa, camiye gelen insanlar topluluğuna ne diyoruz efendim? Cemaat diyoruz, değil mi? Evet efendim, cemaat diyoruz. Efendim, cemaat kelimesi de cem kelimesinden türemiştir ve insan kalabalığı, topluluk demektir. Ve efendim, cümbür cemaat ifadesi. Efendim, cümbür cemaatteki cümbür kelimesi cumhur kelimesinin bozmasıdır ve ifadenin aslı cumhur cemaat şeklindedir. Ve efendim bir kelime daha var ki cami cemaatini, cemaatleri, camiaları, cemiyetleri hepsini içine alıyor. Öyle ki bu kelimeyi bir memleketin tüm insanlarını tanımlamak için kullanıyoruz. Yani cemaatleri, toplulukları, grupları, bir milletin tek tek bütün insan fertlerini içine alıyor, kapsıyor, kuşatıyor bu kelime. Peki nedir bu kelime? Cemiyet efendim. Kısaca topluluk olarak tanımlayabileceğimiz cemiyet kelimesi de cem kelimesinden türemiştir. Cemiyet bir kelime olmakla beraber aynı zamanda bir kavramdır. Bilhassa sosyoloji sahasında irdelenen, incelenen, üzerine çalışmalar yapılan bir kavram. Evet efendim, cem dedik, cuma dedik, camia dedik, cemaat dedik, cemiyet dedik. Sadece bir cem kelimesinden birçok kelime ve kavrama ulaştık. Kelimeler birer kapı, kapılar diğer kapılara açılan birer koridor. Anahtarlar da biziz. Öğrendiğimiz her kelime yeni bir yol, yeni bir ufuk, yeni bir aydınlık ve yeni bir biz. Bugün de sona geldik efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından sınav sürecinde başarı yolculuğu, motivasyon ve etkili stratejiler başlıklı söyleşi düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç konferans salonundaki programa üniversitemizin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Alanında uzman isimler Zeliha Yücel, Bayram Meral, Ramazan Yetkin ve Merve Ahmet Kocaoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda sınav sürecinde motivasyonun önemi, doğru çalışma teknikleri ve başarıya ulaşmada etkili stratejiler ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşmacılar kendi deneyimlerinden örnekler paylaşarak katılımcılara yol gösterici bilgiler sundu. Söyleşinin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik konuşmacılara belge takdimiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yetergen'in yürütücülüğünü yaptığı ve üniversitenin TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destek programı kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği ilk proje olma özelliğini taşıyan Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat, Otizmli Gençler Sürdürülebilir Mutfakta Beceriden İstihdama Yetişen Bir Yolculuk Başlatıyor başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje otizmli gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, sürdürülebilir mutfak uygulamaları aracılığıyla istihdama katılımlarını desteklemeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında katılımcıların uygulamalı eğitim süreçleriyle becerilerini geliştirmeleri, üretim sürecine aktif katılım sağlamaları ve iş yaşamına hazırlanabilecekleri kapsayıcı bir modelin ortaya konulması hedefleniyor. Bu yönüyle proje hem bireysel gelişimi destekleyen hem de toplumsal kapsayıcılığı güçlendiren yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Proje ekibinde Profesör Doktor Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Doçent Doktor Hülya Yeşilyurt ve Öğretim Üyesi Doktor Sıla Doğmaz Tunalı uzman olarak görev alırken, eğitmen kadrosunda Doçent Doktor Cem Yeşilyurt, Öğretim Üyesi Doktor Özden Özdemir, Doktor Gülsel Vardarcı Kaçar, Araştırma Görevlisi Uzman Özlem Yağcıoğlu Has ve Özel Eğitim Öğretmeni Selami Yeterge yer alıyor. Ayrıca rehber kadrosuna özel eğitim öğretmenleri Hakan Dağlı, Özlem Keskin ve Aydın Öztürk'le lisans öğrencileri Ali Deniz Durmaz ve Aslı Güven bulunuyor. Sağlık desteği ise hemşire Gülistan Çetinkaya Karınca tarafından sağlanıyor. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla özellikle depremden etkilenen Adıyaman'da otizmli gençlerin istihdama katılım süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı modellerin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının artırılması hedefleniyor. Öğretim üyesi Doktor Hülya Torun Yetergey ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM. Kamu spotu. İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
1: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosya

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile Rehberi başlıyor.
1: Çocuğun eğitimi birinci derecede annenin babanın sorumluluğunda. Çocuk eğitiminde de ilk 6 yıl, 0-6 yaş arası da öğrendiği şey, bir çocuğun beyinsel beceri olarak öğrendiği şey 6 yaşından sonra öğrendiğinden daha fazla. Bu demektir ki yani bir beyinsel öğrenme, beceri kazanımı, yaşam becerileri öğrenmesiyle ilgili büyük çoğunluk anne babadan alıyor, aileden alıyor. Bu nedenle çocuk eğitiminde ailenin önemi, özellikle beyin çalışmaları, duygusal beyin çalışmaları sonucunda beynin önemi anlaşıldığı için aileye vurgu yapılıyor. Hayatta bir ördeği düşünün, yumurtadan çıkar çıkmaz hemen suya dalar, yüzmeye başlar. İnsan yavrusu öyle değil. Bir sene yürüyemiyor. 15 yaşına kadar kendi kendine yönetemiyor. Bu demektir ki sosyal bir yaratılış var insanda. Tek başına, bir ördek gibi tek başına yaşamaya hazır değil. O halde annenin babanın ihtiyacı, boşluğu doldurması gerekiyor. Hayata bütün giren iyilik ve güzellikler annelik babalık kapısından giriyor. Bunun için anne ve babanın önemi kuşakların iyi yetişmesi açısından birinci derecede önem taşıyor. Yani anne baba, hatta bunun pedagoji kitaplarının kapağında vardır mesela, yengeç vardır. Yengecin yanında yavru yengeç vardır. Yengeç yan yan yürür, yavru yengeç de onunla birlikte, o da yan yan yürür. Yani modellemeyle öğreniyor insan. Bu bakış açısı aslında bir ara terk edilmişti. Yani insan annesi babası olmadan da bırak ilgilenme, çocuk kendi kendine büyür, gelişir, yürür tarzında. Özellikle yaşam bir mücadeledir diyerek, Darwin'den etkilenerek, Freudian görüşte de bu çok aileye ikinci plana atıldı. Aileden koparak aileye rağmen çocuğun büyümesinin üzerinde duruldu. Bu şimdi bunun yanlış olduğu anlaşılıyor, özellikle beyin çalışmaları sonucu. Çocuk genleriyle getirmiyor bilgiyi. Genetik miras olarak geçen şey sadece eğilimler. Bilgiyi anneden babadan sosyal öğrenmeyle öğreniyor. Genetik miras da geliyor gibi kabul ediliyordu daha önce. Yani asırlardır gelen kromozomlar, genler arasındaki asırlardır olan tesadüfi varoluş, deneme yanılma ve doğal ayıklanmayla bir insan, birçok nesillerden gelen şey genlerde yazılmış. Anne baba olmasa da o gendeki yazılımı yaşar diye düşünülüyordu. Ama bunun böyle olmadığı, kültürel birikim şeklinde olduğu. Bunu da gösteren vaka vahşi çocuk vakaları oldu 2. Dünya Savaşı'nda. Ormanda kaybolan çocuklar. Bu çocuklar anneden babadan yoksun şekilde büyüdüklerinde hangi canlının yanında büyüdükse onun gibi yemek yiyorlar. Onun gibi ses çıkarıyorlar. Mesela konuşmayı öğrenemiyor çocuklar 6-7 yaşından sonra bulunduysa. İnsan gibi davranmayı, yemek yemeyi öğrenmiyor. Ağzıyla kopararak yiyor mesela çocuk. Bir türlü eliyle yemeği öğrenemiyor. Çünkü bunlar hepsi öğrenme olduğu anlaşıldı. Bunun için anne baba birinci derecede sorumlu, insanlığın geleceği anne babaların doğru tutumuyla ilgili. Annelik hormonu var ama babalık hormonu yok. Annelik hormonu şöyle, oksitosin diye bir hormon var. Maymun deneylerinde maymuna bu hormon verildiği zaman maymun, erkek maymun anne gibi davranmaya başlıyor. Daha şefkatli oluyor, daha koruyucu oluyor. Ve annelerde var bu. Bu hormonal aktivite annelerde daha yoğun ama erkeklerde yok. Bu hormon da yumuşak, şefkatli, acıma duygusunu artıran bir hormon. Yani onun için anneliği daha iyi yapabiliyorlar. Korkuya dirençleri daha az oluyor, daha fedakar oluyorlar, verici oluyorlar. Yani bu özellikleri hormonal bir eğilimle ilgili, ama babalarda olmadığı için babalar eğitimde sadece dış gerçeklikle ilgili çocuğa örnek oluyorlar. Annede iç gerçeklik, aile, iç yaşam, duygusal yaşamla ilgili, ikisi de aslında birbirini tamamlıyor. Yani sadece anne bir çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimde yetmez, sadece baba da yetmez. İkisinin birlikte olması gerekiyor. Onun için şimdi modern yaşamın uygulamaları var. Tek ebeveynli aileler. Yani çocuğu sperm bankasına sperm alıyor. Çocuğu annesi büyütüyor. Bekar anneler var bunun gibi. Şimdi bu batıda moda olmaya başladı. Şimdi böyle durumlarda babadan yoksun büyütülen bir çocuk, o çocuğa doğru kişiliği öğretemezsiniz. Kişilik çünkü yaşandıkça öğreniyor. Bütün bunlar hepsi deneme yanılmayla, bir müddet sonra yapacaklar, ha bu yanlışmış diyecekler. Bunlar yaşanıyor. 60'lardan sonra da evliliğe gerek yok. Nikah karşıtı akımlar başladı. Feminist akımlar. Evliliğe gerek yok tarzında. Bunun sonucunda da şimdi aile önemliymiş tarzında. Dünya aile yılı ilan ediyor Birleşmiş Milletler. Yani hepsi bunlar deneme yanılmayla noktaya geliniyor. Annenin babanın ikisi de önemli. Anne de baba da ikisi de çocuğun eğitiminde birbirini tamamlayıcıdır. İşte anne ve baba arasındaki rollerde sınırları iyi çizmek gerekiyor. Bazı anneler var mesela, dominant anneler, baskın anneler. Her şey benim kontrolümde olsun diyor. Yani her şeye karışıyor. Hatta erkek bile sonunda pes ediyor, karısına teslim oluyor. Böyle bir anneler, hatta meşhur bir güzel bir şey vardır. Bir sürü erkeğe toplamış adamın birisi, demiş karısından korkmayan var mı demiş. Herkes karısından korkanlar burada kalsın, korkmayanlar buraya gitsin demiş. Karısından korkmayan bir kişi çıkmış. Buna da sormuşlar, ya nasıl oldu da karından korkmuyorsun demişler. Şey, karım bana kalabalığa karışma demişti de ondan demiş. Bazı şeyler vardır, dominant kadınlar vardır, erkeğe hükmeder, kontrol eder. Böyle durumlarda erkek zayıf, pasif kalır, anne güçlü olur. Çocukta eşcinsel eğilimler çok çıkar. Bakıyorsunuz böyle bir yani tanınmış cinsel kimlik bozuklukları vakalarını ünlü kişilere bakın. Hep böyle bir dominant, baskın, hükmeden bir anne vardır. Erkek mücadele etmiş, bırakmıştır ipin ucunu, her şeyi. Anne ne derse olur, bir sigara parası alır eşinden. Böyle durumlarda çocukta cinsel kimlik yanlış gelişiyor. Çocuk her şeyi anneden öğrendiği için anneye yakın oluyor duygusal olarak da. Halbuki babadan da alması gereken özellikleri var. Yani kişinin bazı özelliklerini anneden, bazı özelliklerini babadan alıyor çocuk. Yani bunun için anne ve babanın evdeki rollerinin, sınırlarının iyi çizilmesi, diyelim iç gerçeklikte, evin iç, bazı erkekler de tam tersidir. Bu sefer eşini çok ezerler. Nefes aldırmazlar. Evde yani kadınla hiçbir özgürlük tanımaz. Yani koltuk orada mı dursun, burada mı dursun? Tablo orada mı olsun, burada mı olsun? Mutfaktaki bardaklara bile karışır bazı erkekler. Böyle durumda kadın kendini çok kötü hisseder, eşya gibi hisseder, değersiz hisseder. Mutsuz bir annenin büyüttüğü çocukta ne olacak? Babanın dominant olduğu ailede, yani baba dominant, baskın, hep anneyi ezense bir aile ise, böyle durumlarda çocuklar, tabi sadece bir tek etken bu değil ama en çok rastladığımız kişilik yapısı olarak, özelliği olarak, çocuk eğer kız çocuksa böyle durumlarda ürkek, korkak, kendine güvensiz ortaya çıkıyor. Erkek çocukta da aynı şekilde. Yani bir bakıma kendine güveni az bireylerin yetişmesine sebep oluyor ve evlilikten korkan kişiler yetişiyor. Yani böyle bir ortamda bir kız çocuğu babası gibi böyle ezen, hükmeden, hak, insaf dinlemeyen birisiyle evlenmekten size evlenmemeyi tercih ediyor. Yahut da bir müddet sonra evden kaçıyor. Sırf bu yüzden kendini okumaya derse verip evden kaçan genç kızlar vardır. Yani böyle yanlış tutumlar nedeniyle. Bu en çok rastlanan böyle dominant babanın çocuklarında da, mesela erkek çocuklarda yetenekler gelişmez böyle durumlarda. Girişimcilik azalır. Çocuk her şeyi babaya sorar. Babaya sonra babanın onay olmadan bir şey yapamadığı için çocuk pasiftir. Tembel ve pasif çocuklar yetişir böyle. Yani burada onun için anne ve babanın kişilikleri çocukların yetişmesinde çok önemli. Annenin babanın kendi eksiklerini tamamlayıp düzeltmesi çocuk gelişiminde çok önemli. Bir anne baba ikisi de çocuğun eğitiminden sorumlu ama ilk yıllar anne daha baskın rol oynuyor. Çocuk özellikle 9-10 yaşlarından sonra erkek çocukta baba daha ön plana çıkması gerekiyor.
0: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Arz'ın kendisinden tiksinerek sırtında taşıdığı bir kambur, göğün iğrenerek üzerine örttüğü bir duygudur hırs. Bir hastalıktır. Hırs kimin kalbine girerse için için yakar, eritir, perişan eder. Hırs bir kulu eline geçirirse onu bir canavara dönüştürebilir. Hırs yemeden içmeden kesiverip sadece hedefine kilitler insanı. Kul hakkı yemek basit bir çerez gibidir onun hayatında. Zaten bu sebeple hırs felakettir. İnsanın kendi nefsine yapacağı büyük bir zulümdür. Farkında mıyız? Yaşamı sadece buradaki alemden ibaretmiş gibi algılayarak hırs tuzağına düşen insanoğlu, bu dünyanın geçici nimetlerine hayran olur ve sahip olduğu veya olacağı dünya nimetlerine tutkuyla bağlanarak aldanır. Aldanan insan, ölüm ve ahiret yurdu kendine çok uzakmış gibi yaşamaya başlar. Ölümün bir nimet olduğunu unutarak ondan korkar, kaçabileceğini zanneder. Hırs hastalığının en tesirli ilacının ölümü çokça zikretmek olduğunu farkında mıyız? Hırsın kalıcı hasarı insanın dünyaya bağlılığıyla doğru orantılıdır. Hırs hastalığından zarar gören insanlar çarpık ahiret inanışları nedeniyle hayal kırıklığına uğrarlar. Yüce Rabbimiz Haşr suresi 9. ayeti kerimede hırs hastalığından korunanları şöyle müjdelemiştir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kur'an, hırs ile dünya menfaatlerine sarılma ve bu uğurda Allah'ın sınırlarını çiğneme konusunda insanları uyarmıştır. Amaç, en lüks ve en iyi hayatı yaşamak değil, Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamaktır. Allah'ın rızası ve dünya hırsı asla yan yana gelmeyecek iki kavramdır. Biri cennete, diğeri cehenneme açılan iki ayrı kapı gibidir. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Radyo FM.
1: Her şey rüya gibi başlamıştı. Yoruldum, yıldım, bıraktım artık.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
3: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte Doktor Alperen Aydın Bey'i ağırlıyoruz ve çocuklarda ateş problemini konuşacağız. Buyurun hocam, çocuklardaki ateş problemine biraz değinelim ve bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?
4: Doktor Alperen Bey, bugün çocuklarda ateş problemini konuşuyoruz ama öncelikle normal vücut ısısı nedir? Biz ne zaman ateş olarak tanımlıyoruz?
5: Vücutta ölçülen ateş derecesinin 36 ile 37,5 derece aralığında normal vücut ısısı diyoruz. Bakılan ateş değerinin 38 derece üstünde olmasını ateş olarak kabul ediyoruz. 37,5 ile 38 arasında ölçülen vücut ısısı değerleri de subfebril ateş olarak değerlendiriliyor. Yalnız ateş değerini ölçerken ölçüm yerlerine göre koltuk altında 37,8'in üstüne ateş diyoruz. Alından ve kulaktan ölçülen ateş değerleri de 38'in üstünde olursa bunlara da ateş diyoruz.
4: En iyi metod olarak hangisini söyleyebiliriz bu ölçüm şekillerini?
5: Vücut ısısını ölçüm şekilleri geçmiş dönemlere bağlı olarak değişmekte. İlk en basit yöntem elle ölçme yöntemi. Bu yöntemde aileler %80 başarı sağlarken sağlık çalışanlarının %40 oranında başarı sağladığı gözlemlenmiş. Onun için ailelerin söylediği ateş yüksekliği değerini %80 oranında ateş olarak kabul edebiliriz. Diğer ölçme yöntemimiz civalı termometre. Bu civalı termometre yöntemi de 2001 yılından sonra civanın toksik etkilerinden dolayı artık kullanılmamakta. Şu anda kullanılan tetkik ise dijital termometre. Bu dijital termometrenin de ölçüm yerlerine göre değişmekte. Ağız içerisinde kullanılabilir ama bunun dezavantajı olması nedeniyle, uyumsuzluğu olması nedeniyle, sıcak yiyeceklerde ateşin yanlış ölçülmesi sebebiyle, hızlı nefes alıp verme sırasında ateşin yüksek ölçülmesi nedeniyle pek kullanışlı değil. Rektal yönden ölçülebilir. Bunun da 1 yaş altında yanlış sonuç verdiği için kullanmıyoruz. 4 ve 5 yaş üzerindeki hastalarımızda da psikolojik etkileri açısından pek kullanmıyoruz. O yönden de rektal ısı ölçmeyi çok önerdiğimiz bir yöntem değil. Kulaktan ısı ölçmek daha çok kullandığımız, kulak damarlarının içerisinde beyin damarlarının geçmesi nedeniyle çok avantajlı bir yöntem. Yalnız bunun da dezavantajları var. Mesela kulak enfeksiyonu olduğunda ateş değerinin normalden daha yüksek çıkabileceği, kulakta kir dediğimiz, bizim buşon dediğimiz durumlarda da normalden daha düşük ateş değerleri görünebilmekte. Bir diğer de kullanışlı ölçme yöntemimiz koltuk altından bakma. Koltuk altından eğer bebekler, çocuklar uyumlu olursa kullanılabilecek uygun bir yöntemdir. Yalnız şöyle bir dezavantajı vardır. Ateşli ekstremiteler soğuk olduğu için normal ateş değerini birkaç derece düşük ölçülebilmektedir.
4: Şimdi aileler açısından biraz olaya bakacak olursak, çocuk ateşlenince ateşin etkilerini çocuktan daha çok aile üzerine sanki görüyoruz gibi bir durum var. Çok fazla telaşlandıkları ve bu konuda tedirgin olduklarına şahit oluyoruz. Ateşi hangi durumlarda acil kabul etmemiz gerekir? Bu konuda biraz bilgi verebilir miyiz?
5: Tabii ki. Aslında ateş acil bir durum değildir. Ama ateşi düşürmek acil bir durumdur. Şu durumlarda ateş acil olarak değerlendirmeliyiz. Özellikle 3 ay altındaki çocuklardaki ateş acil bir durumdur. 3 ay altındaki çocukların eğer 38 dereceden daha yüksek vücut ısıları varsa mutlaka acil servise başvurmalıdır. Ve Bu 3 ay üstündeki hastalarda da eğer ateş yüksekliği olursa sadece ateşini düşürüp bir gün sonra doktora başvurabilirler. Bu durumda genel durumu da tabii etkili bir faktör. Genel durumu iyi olup ateşi düşen hastalar bir gün sonra hastaneye başvurabilirler. Bir diğer ateşte acil olan durumda normalde enfeksiyon hastalıklarında ateş en fazla 41 derece olur. 41 derecenin üzerindeki olan ateşler de mutlaka acildir. Mutlaka acil servise başvurulması gerekmektedir.
3: Hocam, arzu ederseniz burada çocukların ateşinin nasıl düşürüleceğine dair konulara değinelim isterseniz.
5: Ateşli hastalarımızda ilk başta yapacağımız şeyler oda ısısını birazcık düşürmek, kıyafetlerimiz varsa üzerinden çıkarmak, ılık uygulama, özellikle kasık bölgelerine, koltuk altına ve alın bölgelerine ılık bezle silinebilir. Başını ıslatmayacak şekilde ılık bir duş aldırılabilir. Ateşli olan hastalarımıza bol sıvı içmelerini öneriyoruz ateşin düşürme amacıyla. Eğer bunlar uygulandıktan sonra yine ateş şikayetleri devam ederse ilaç tedavisine geçilebilir. Halkımızın çok devamlı kullandığı, isimlerini bildiği parasetamol ve ibuprofen de ateş düşürmek için kullanılan ilaçlardır. Küçük bebeklerde de fitil ateş düşürmek için kullanılan kullanışlı yöntemlerden birisidir.
4: Burada ateşi düşürmek için yapılabilecek şeyleri saymış olduk. Bunlardan biraz bahsetmiş olduk. Bu konuda özellikle şunları yapmayın diyebileceğimiz durumlar var mıdır? Ateş düşürmek için bunları kullanmayın diye uyaracağımız noktalar var mıdır?
5: İlk başta aslında şunu bilmemizde fayda var. Ateşi düşürmek hastalığı engellemiyor. Hastalığın bulaşıcılığını, diğer kardeşine bulaşmasını, yakın çevresine bulaşmasını da engellemeyen bir şey, bir durum. Aynı zamanda ateşin düşürülmesi havaleyi de primer engelleyen bir durum değil. Sadece ateş düşürmek ilk aşamada çocuğun konforu için önemli bir durumdur. Ama bizim halk arasında ateş düşürmek için kullanılan yanlış yöntemler de var. Bunlar özellikle soğuk suyla banyo yaptırmak. Bu soğuk suyla yapılan banyolar vücudun termostatını bozduğu için ateşini daha da yükseltebilmekte. Özellikle alkolle yapılan uygulamalar, intoksikasyon, alkol intoksikasyonu açısından bizim önermediğimiz tetkiklerden. Ateş düşürmek için aspirin, sirke, limon gibi kullanılan uygulamalar da bizim ateş düşürmek için önermediğimiz uygulamalardan.
4: Şimdi burada anneler ateşli hastalıkta özellikle havale konusunda tedirgin olmakta. Bu konudan biraz bahsedelim isterseniz. Çocuklarda ateşli havale deyince ne anlıyoruz?
5: Aslında ateşli havale dediğimiz olay çocukların ateşli olduğu dönemde gözlerinde kayma, vücudunda titreme şeklinde olan en fazla yaklaşık 10 dakika süren havalelerdir. Bu ateşli çocukların %2'sinde ve 5'inde görülen nadir bir durumdur. Ateşli nöbet özellikle aile öyküsü olan hastalarda birazcık daha sık görülmekte %25 oranında. Ama bilinmesi gereken şudur ki ateşli havale, özellikle ilk defa geçirilen ateşli havale, çocuğun ileriki hayatında herhangi bir beyin hasarı, bir gelişim geriliği yapmamaktadır. Ateşli havalede en önemli olay ateş odağının bulunmasıdır. Bu ateş odağı bir yaş altında eğer nöbet geçirdiyse beyin enfeksiyonu olabileceği için birazcık daha araştırma gerektiriyor. Onun dışında ateşli havaleye neden olabilecek ateş odağı bulunup mutlaka tedavisi yapılmalı. İlk geçirilen ateşli nöbetler için çok ileri tetkik, beyin MR'ı, EEG gibi tetkiklere gerek görülmemektedir.
3: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam. Peki son olarak ateşi olan çocukların ateşinin düşmesi için önerebileceğiniz neler olabilir?
5: Ateşli bir çocukla çocuğumuz olduğunda ilk başta yapmamız gereken çok panik yapmamamız. Özellikle olan ateşin acil bir durum olmadığı ama ateşin düşürmenin daha acil bir durum olduğu. Soğuk uygulama, gerekirse ilaç tedavisiyle ateşinin düşürülmesi. 3 ay altında olan çocukların acil servise başvurması, 3 ay üstündeki çocukların da ateşi düştükten sonra uygun bir vakitte bir doktor tarafından değerlendirmesini öneriyorum.
3: Sevgili dinleyiciler, bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik. Bir sonraki programda yine bu konuyla devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

0: Altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen En Özel Şenlik Programı'na katıldı. Programla ilgili Rektör Keleş, En Özel Şenlik Programı'na katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Özel bireylerimizin sahnelediği halk oyunları gösterileri, çevre bilincini yansıtan atık kıyafet defilesi ve birbirinden güzel etkinlikler hepimize ilham kaynağı oldu. Sevginin, dayanışmanın ve farkındalığın ön plana çıktığı bu anlamlı organizasyonda emeğe geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Engelleri birlikte aşabileceğimizi, kapsayıcı ve güçlü bir toplumun ancak dayanışmayla mümkün olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adüy FM'de Türk Halk Müziği Saati. Sevgili dinleyiciler, dinleyeceğiniz eser Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Polifonik Korosu tarafından Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın aramızdan ayrılışının 9. yıl dönümünü özel icra edildi. Koro şefliğini yapan öğretim görevlisi Sultan Bilget Güçler'in nezdinde Polifonik Korosu'na teşekkür ediyor, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Tokacı saz yaptı, elime verdi. Onu bitirdiydim, üçünün dördü, baban gibi sazcı oldum dediler. O zaman babamdan öğrendim.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın, beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarına imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp, ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeğe geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

QFM. Sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Abdullah Küçük'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

Beyaz Hıdır Zilan. Torbaksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi, sensiz de olmak Karayaz Hıdır Kurban. Bilirsen, aç gece, aç gündüz adını sayıklamışam. İçimden atamamışam. Köşelerde yolun gözlemişem. El etmişem. İşmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişem. Ne zaman ellerin büyümüş. Ne zaman gözlerin büyümüş. Ne zaman bürünmüşsen kara çarşafa. Bir gözlerin görmüşem Ceylan kimi. Vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Daracık köçelere sığmamış sevdan. Seni Halil Rahman'da sormuşam Anzılha'da. Urfa kalasında Nemrut köşküne adın kazımışam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Şimdi gelin oluysan telli duvaklı. Yine güleyim sen bir yer. Karaşar'dan gelen dele olan değilse, sevdamı içime gömdüm bile sen. Bu kentin ham para taşlarına sır sakladım. 3 kuruşluk maçlık parası değer miydi Zilan? Bilirim dahlim yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesin? Atalar boynumuz dıldan incedir demiş.

Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen biye Urfa türkülerini. Yedi veren gülleri gibi açılırdın baharla. Karakoyun deresinden çiçekler getirirdin. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanda. Seni yitirmem kor gibi yaktı yüreğimi. Acımı anda. Kar ender yakardı Urfa'ya. Sevdamız yağangar gibi aktı. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin oysan Zilan? Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuş sen. Akarsuda kaman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gidiysen öyle mi? Kaçıncı asrını yaşamakta harranda torpak? Bu kenti terk edeyim Zilan. Anzılhada kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, kiyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan oyrat elleri itmediğin için, yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyorum unutacaksın beni. Unutmam deme bir ye. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla?

0: gece kaçardı ya. Hani Urfa divanı çalırdı sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açan nanar ağaçları ve söylenende Urfa türküleri seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın, kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte av yakacak beni. Kendini düşünmedin, beni düşünmedin, sevdanı düşünmedin, çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir zila. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi. Sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları hul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilsen zilan, sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek zilan. Ceylan gözlü çocukların görecek zilan, zilan, zilan.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından Anneler Günü'ne özel bir mesaj yayımlandı. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Anne, karşılıksız sevginin, merhametin ve fedakarlığın hayattaki en güçlü temsilidir. Bir evladın karakterinde, bir toplumun vicdanında ve geleceğinde annelerin emeği, sabrı ve duası vardır. Hayatımıza anlam katan, sevgileriyle yolumuzu aydınlatan annelerimiz en kıymetli varlığımızdır. Hayatın en zor anlarından metanetiyle ayakta duran, sevgisiyle yuvalara huzur taşıyan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Vatanımız için canını ortaya koyan kahraman şehitlerimizin emanetleri olan şehit anneleri başta olmak üzere deprem felaketindeki evlat acısını hala yüreğinde taşıyan annelerimize ve dünyanın neresinde olursa olsun savaşın, yokluğun ve zorlukların gölgesinde çocuklarını korumaya çalışan tüm annelere sabır ve güç diliyorum. Bu anlamlı günde hayatta olan tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyor, ebediyete irsal eden annelerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
2: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
0: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adieu FM.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

suları taşladım. Ellerimle boğdum seni harelerde. Artık yaban gözler görmeyecek yüzünü. Öldün, aşkım dirildi. Boynu bükük kır çiçekleri tutsun yasını. Söğütler kamçılasın beni. Ellerimle boğdum seni.

Bir oyuncak kayık battı kıyıda, bir çocuk ağlıyordu. Ben sana, sen kağıttan sandala kıydın. Yapmamalıydım. Çocuk benim gözlerimde hıçkırdı, ben çocuğun avazında haykırdım. Bugün durgun suların kalbini kırdım. Kırmamalıydım.

şartmış gibi baharı müjdeliyordu yaban sümbüller. Kimeydi bu mutlu haber? Neredeydin? Durgun sular dargın, batan kayık yorgun. Yalnızdım. Kırılası ellerimle sulara mezar kazdım.

0: Kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'ya

Radyo FM. Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: UFM.
1: Ben dervişim diyene. Yunus Emre. O hikmetli sözleriyle zamanın ötesinden sesleniyor bizlere. Rivayete göre Yunus Emre şiirlerinden binlercesi göklerdeki melekler, binlercesi denizlerdeki balıklar, kalan binlercesi de insanlar tarafından söylenirmiş.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
9: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
4: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
10: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
11: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
12: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
13: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
14: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
4: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
15: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

kurban ilahisi. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.